şirkin sizim şirkinin. Bergüs birge, bergüs, bergüs. Gülü gülü. Tamaşa. Kuva.

Şirken sizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güllük. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.

Şirken sizim şirken. Bergüs Birge, Bergüs, Bergüs. Gülüyor. Tamam aşağı.

Sexism, şirken, and bergus, birge, bergus, bergus! Gülük! Tamasha! Kuva!